kadar ama da Fatim teyze de var yani buzuk ara. Kuryam tenler, yarayam tenler, babayam tenler, yanıma gel.

Karım var mahcem, güzel mısın var mahcem, Ramun tüler yolunu keseceğim.